ezberledim ben. Okuya okuya bir türlü sana öğretemedim. Geceler boyu dizlerinin dibinden

sanki bir Mayıs. Benim sevdam dağlar kadar. Haziran'ın başı döner. İki gözüm iki Temmuz. Ağustos'a selam çakar. Beni

0: Reklam. Radyo S. Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.

0: Reklam. Radyo
1: S. Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

Reklam. Radyo S. Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.

0: Reklam. Radyo
1: S. Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Ben size dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

Reklam. Radyo S. Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. As TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. As TV, Bursa'nın güçlü kanalı.

0: yangınları.
1: Reklam.
0: Radyo S.
2: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.

çocuklarım var, seni çok daha iyi anlayan birisi. Arası olmayan birisi veya istediğinde %100 seninle, seninle kendini unutan birisi. Benim seçeneğim daha erken verildi ve sabitlendim şeytanla.

Umarım hayatın boyunca sıcak bir yatak, samimi bir sarılış bulursun. Hepsiyle boğuştum bir bir, acımadılar sırtımda bıçakları unuttum. Bir yerde durursun, insansın, bir yerde durursun. Durmadım, diplere kavuştum.

0: Reklam. Radyo S.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo
1: S. Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun. 1-1-2
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Reklam. Radyo S.
9: Sordum baby ne haber? Dedim ne fark eder? Bir kahveye gelir miyim? Olur e fark eder. Aman canım

0: Reklam. Radyo S. Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. As TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. As TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Reklam. Radyo S.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo
1: S. Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: reklam. Radyo S. Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
0: Reklam.

0: koca şehir.
1: Reklam. Radyo
2: S. Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar.

Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo S. Bursa Teknosa mağazalarımızda anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da
1: güzel. Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.

0: Reklam. Radyo S. Bursa Teknosa mağazalarımızda anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da.
1: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
2: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

Reklam. Radyo S. Bursa Teknosa mağazalarımızda anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknosa.

0: reklam. Radyo S. Bursa Teknosa mağazalarımızda anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da güzel.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var.

0: Reklam. Radyo S. Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Bursa Teknosa mağazalarımızda anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da
2: güzel. 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
4: Bu hilal sensiz olmaz.
0: Reklam.
4: Radyo E.

0: Reklam. Radyo S. Bursa Teknosa mağazalarımızda anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da.
1: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.

0: reklam. Radyo
1: S. Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Bursa Teknosa mağazalarımızda anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da.
3: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var.
4: AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.

0: Bursa Radio S.
1: Hanımefendiler, beyefendiler, alkışlarınızla sahneye Edis'i davet ediyorum.

0: Reklam. Radyo S. Bursa Teknosa mağazalarımızda anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da
1: güzel. Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
4: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
5: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Bursa Radyo F.
1: Uyandım, neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerinin biri de bu. Yanımda yatan kim? Yalnızlık değil, karım. Uyuyor melekler gibi mışılmış. Yaraştı hatuna gebelik. Saat kaç? 8. Demek ki akşama kadar emniyettesiniz. Çünkü tahammüldendir polis. Ev basmaz gübe gündüz.

bir tanem. Son mektubunda diyorsun, başım ağrıyor, yüreğim sersem. Seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyorsun. Yaşarsın, yaşarsın. Yaşarsın karıcığım, yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm. İpte sallanan bir ölüm. Ama bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Ama inan sevgilim, zavallı birini kıllık siyah örümceğe benzeyen eli geçirecek seyri boğazıma. Mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar ağzıma. Ben alacakaranlığında son sabahımın ve seni düşüneceğim karım. Ve yalnız yarım kalmış bir türkünün acısını toprağa götüreceğim.

daha dava ilk adımında ve bir şalgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak ihtimal. Paran varsa eğer bana bir fanila bir de don al. Tuttu gene bacağımın siyah tigarısı. Unutma, unutma gülüm. Daima iyi şeyler düşünmeli bir mahpusun karısı.

0: Reklam. Radyo S. Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Bursa Teknosa mağazalarımızda anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da.
2: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var.
3: AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.

0: Reklam. Radyo S. Bursa Teknosa mağazalarımızda anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa da
1: güzel. Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

Umarım hayatın boyunca sıcak bir yatak, samimi bir sarılış bulursun. Hepsiyle boğuştum bir bir, acımadılar sırtımda bıçakları unuttum. Bir yerde durursun, insansın bir yerde durursun. Durmadım diplere

0: Reklam. Radyo
1: S. Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. As TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. As TV, Bursa'nın güçlü kanalı.

0: reklam. Radyo S.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

Reklam. Radyo S. Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.

0: Ne derdin bitti, ne aşkın ciddi. Bak sonunda seni seven gitti.
1: Reklam.
2: Radyo S.
1: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. As TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. As TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

şehrin. Adını haykırdım gecenin yüzüne. Ümitsiz, öfkeli, ya.

dolaştım tüm sokaklarını şehrin. Adını haykırdım gecenin yüzüne.